Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Erağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyosu, Radyo Türkümaz'dan herkese mus mutlu sabahlar, mus mutlu haftalar sevgili dinleyenler. Ortek Aki ve Solar'ın katkılarıyla yeni haftanın ilk uğurla güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yeni haftayla da güzel yenilikler katasın hayatımıza temennisiyle başlayacağız ama zaten en güzel yenilik, en güzel mutluluk bayram mutluluğu, bayram heyecanı olacak. İnşallah hiçbirimizin yüzü asık olmadan, hepimizin yüzü gülerek geçen bir bayram olur. Şimdiden tabii ki bu temennimizi paylaşalım bu yeni haftaya başlarken. Ama şimdi biz bu anı düşüneceğiz. Bugün pazartesi, malum pazartesi de sendromuyla ünlenmiş bir gün. Sendromsuz bir pazartesi için o zaman hazırsak başlayalım.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek. Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
8: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilirsiniz.

0: stresi az, neşesi bol bir yeni hafta olsun ve ilk gününe başlarken de kulağınız radyoda olsun diye seslenmiştik sosyal medya adreslerimizden program başlarken. Bakalım kimler sesimize ses olmuş, şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Almanya'ya ulaşıyormuş sesim Zühre, şu an orada bizleri dinliyor. Günaydınlar, hoş geldin. Neşemiz daim olsun inşallah. Instagram üzerinden ulaşan dinleyicilerimizden de Hilal bizlerle beraber, Mardin'le Türkan aramızda. Adışım Uğur, şu an o da bizi Ankara'da dinliyormuş. Arif bu sabah da bizi yalnız bırakmıyor. Afyon'dan selamlarıyla aramızda. Günaydınlar ve...
1: Uğur Er Acil Bey oğlum, hoş geldin. Hepimize kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Çok... İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Sağlıkla, huzurla geçirmenizi dilerim. Rabbim hep birlikte tekrarına nasip etsin inşallah. Amin. Kazancınızın bereketli bir tanesi bin tane olsun. Kazanız belasız, hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Yollarınız açık düz olsun. Rabbim hepinizi tüm kötülüklerden korusun inşallah. Amin. Dualarımdasınız. Gönlünüzden geçen güzellikler ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
0: Günaydın.
1: Selamlar.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun o güzel dualarınızla. Bu haftaya da çok şükür başladık. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz. İyi ki varsınız. Sohbet konumuz, hayatta yapmam dediğiniz bir şeyi yaptınız, oldu mu? Eminim olmuştur.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz. Eğlence burada.

Tabii bayram tatilinin 9 gün olması ve bunun da daha önceki günlerden yola çıkılacağını işaret etmesi üzerine İstanbul trafiğinde de birçok il bazlı trafiklerde, Ankara, İzmir'de keza aynı şekilde oldukça sakin, akıcı bir trafik söz konusu. Ama yine de ana arterlerde, yollarda, ana yollarda, şehirler arası yolculuklarda hala şu an yoğunluk olan bölgeler var. Tabii ki insanlarımız, vatandaşlarımız bayramlaşma için sevdiklerine, memleketlerine, yakınlarının olduğu yerlere şu an yolculuk esnasındalar. Daha önceden çıkanlar var. O yoğunluğu tahmin edip bugünlerde de çıkanlar var. Hatta yarın bile çıkacak olanlar var. Ama biz şunun altını çizerim sevgili dinleyenler. Lütfen gideceğiniz yere geç gidin. Ama sağlığınızda, saatinizde güzel, sorunsuz ilerleyin, gidin ve bayram mutluluğunu gerçekten mutluluk içirecek şekilde yaşayın. Çünkü yolculuklar, özellikle de bayram ariferlerindeki o yolculuklar, bayram dönüşlerinde de keza aynı şekilde hepimizin içini hani bir korkutan, acaba mı dedirten tedirginliklere sebep oluyor tabii ki. İnşallah herhangi bir sorun olmadan, herhangi bir can kaybı olmadan bu bayramı da yaşamış oluruz. O yüzden kurallara uyarak yolculuklarınızda dikkatli bir şekilde ulaşmak istediğiniz yerlere varmanız

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortalarında...

0: süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız.

0: insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera, güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmini

0: uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
3: Randevular, toplantılar, siparişler.
2: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
3: Güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına da bir bakalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün kıyı Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri görecek. Perşembe ise hem sağanak hem de serin hava geldiğine işaret ediyor tahminler. Yapılan tahminlerin diğerleri ise sevgili dinleyenler. Yurt genelinde sürecek yağış salı ve çarşamba günleri yerini güneşli havaya bırakacağı yönünde. Bugün özellikle de bazı illerimize uyarı söz konusu. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların taşkın riski de söz konusu, o yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin sevgili dinleyenler. Tokat, Samsun, Amasya, Erzincan, Sivas tarafında özellikle.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu tabii ki bayram tatili sebebiyle %8'lerde, yani %50, %60, %70'leri gördüğümüz bu saatlerde %8 bir trafik söz konusu. Yemyeşil bir harita şu an karşımda ama tabii ki bunun sebebi bayram tatili olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu an İstanbul genelinde de, yine birçok ilimize de bu bayram yolculuğu konusunda büyük oranda yollar hafiflemiş olsa bile hala dönüşler var ama yani ilk günler gibi değil. Cuma gününden itibaren oldukça İstanbul çıkışlarında yoğunluklar söz konusuydu. Şimdi de yine var tabii ki ama o kadar değil. O yüzden biz yine de paylaşalım. Kurallara uyarak dikkatli bir şekilde gideceğiniz yerlere gitmeniz, ulaşmanız, bayramı gerçekten bayram gibi yaşamanız temennisiyle.

0: şimdi bana.
1: Günaydın Uğur, hayırlı yayınlar.
2: Günaydın.
1: Atina'dan Alican ben, selam.
2: Günaydın Alican, hoş geldin. Bizden de sana çokça sevgiler, selamlar olsun ta Atina'ya. Zübeyde aramızda şu an, herkese mutlu sabahlar. Güne Radyo Turkuansız asla başlamayanlardanım ben de demiş.
1: Oley!
2: Günaydın, hoş geldin aramıza. Yani en güzel, en hani iyi gelen bağımlılıklardan biri radyo. Bugün o yüzden koştum geldim. Asla yapmam deyip de sırayla yaptığım çok şey var da ne anlatılabilir? İşin içinden çıkamam demiş Zübeyde. Peki günaydın, hoş geldin aramıza. Hamza da şehrin başkenti Kahramanmaraş'ta bizlerle. Her ne kadar sabah mesajlarına katılamasam da gözüm yollarda, kulağım Radyo Turkuaz'da demiş. Oy, orada olduğunuzu bilmek bile bizim için çok büyük mutluluk. İyi ki varsınız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve nane.

0: makinesi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık Kuvvet Türk.

0: Tütaş Ayran.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra

0: ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleriyle bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik bayram son fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix Premium'lara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: Günaydın Uğur Bey.
1: Günaydın Gonca.
0: Bugün çok hastayım. Hiç iyi değilim. Sizden dua istiyorum. Bir de güzel bir şarkı çalarsanız benim için çok sevinirim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Umarım bu şarkımız seni biraz olsun mutlu eder ve böyle enerjini tazeler. Çok çok geçmiş olsun. Allah size şifalar versin. Tüm şifa bekleyen hastalarımıza Allah size şifalar versin. Bayram öncesinde atlatıp kurtulun ki bayram gayet güzel, sağlıklı, zinde bir şekilde geçmiş olsun. Her birimiz için.

0: sohbet konumuz.
1: Hayatta yapmam dediğiniz bir şey yaptınız oldu mu? Eminim olmuştur hepimiz büyük lokma yiyip büyük söz konuşup da onu yaşayanlardanız diye düşünüyorum. Bakalım neler gelecek sizlerden. 505 188 30 çift 0.

0: Radyo Türkmen'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla, sorunsuzca, huzurla geçen güzel bir pazartesi günü olsun. Güzel, mutlulukla da geçen yeni bir hafta olsun. Bu saatimize Veysel'le başlıyoruz.
1: Her sabah dinliyorum ama hiç mesaj atmıyorum. İlk kez mesaj atıyorum.
0: Oley.
1: Sizin tarzınıza günaydın diyeceğim. Günaydın. Dın. Sohbet kurusunun cevabım da şu. Artık affetmem, hayatta affetmem diyorum ama yine affediyorum. Ya. Artık kanmam, hayata kanmam diyorum, yine kanıyorum. Bunları söyleyebilirim. Şu anda işimi iş yerinden nöbetten aldım. Evimize doğru gidiyoruz.
0: Şahane.
1: Ben Veysel. Batman'dan selamlar.
0: Çok teşekkür ederim Veysel, sana ve eşine de çokça sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir yolculuk, güzel bir de dinlenmeler diliyoruz. Yani maalesef yapmayız, etmeyiz diyoruz ama hayat bizi oradan bir kere daha sınıyor. Özlem Yılmaz aramızdaymış, günaydın. Vallahi hayatta yapmam dediğim her şeyi yaptım çok şükür. Birçoğumuzda olduğu gibi. Peki siz sevgili dinleyenler, hiç böyle büyük lokmayı, büyük söz konuşup da başınıza geldiği oldu mu? Hayatta yapmam dediğiniz bir şey yaptınız mı? 505 188 30 00 mesaj attınız.

Yakın içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte avim yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç kirala çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: senin ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Reklam. Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında geçtiğimiz günlerde alınan eğitim izninin kaldırılması kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle geri çekilmiş oldu. Şu an bir üniversitede eğitimler kaldığı yerden devam edecek. Geleneksel sporların, kadim kültürlerin ve evrensel lezzetlerin buluşma noktası olan 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen görkemli finalle sona erdi. Dünya burada mottosuyla kapılarını açan ve 4 gün boyunca adeta bir kültür şölenine dönüşen dev organizasyon tam 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak tarihi bir rekora imza attı. Atlı okçulardan geleneksel güreşlere, çocuk oyunlarından dev konserlere kadar her yaş grubuna hitap eden festival, milli değerlerin de gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi gördü. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte turizm bölgelerinde de yoğunluklar zirveye çıkmış oldu. Antalya'da oteller %100 doluluğa ulaşırken bayramda 200 milyar liraya yakın ekonomik hacim öngörülüyor.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Bir reklam.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu sadece %1 arttı geçtiğimiz saate

göre %9 şu an yoğunluk sevgili dinleyenler. Dediğimiz gibi bayram trafiği, tabii ki bayram tatili trafiği de doğrudan rahatlama anlamında etkilemiş oldu. Karadeniz'e devam edecekler dışında otoyollar ve karayollarında tatil yoğunluğu neredeyse kalmadı diyebiliriz. Oralarda da daha az, geçtiğimiz günlere nazaran şu an çok çok daha az. Ama yine de hala devam eden yolculuklar söz konusu. Biz bir kere daha buradan bayram öncesi yolculuklarımızda sorun yaşamamak adına kurallara uyarak yavaş gidelim ama varacağımız yere sağ salim güzelce varalım. Bayramı bayram gibi yaşayalım düsturuyla bir kere daha iyi yolculuklar dileklerimizi.

0: Nur, Eskişehir'den Caner ben.
1: Günaydın.
0: Yapmam dediğim ama şu anda yaptığım 27 yıldır yapmam dediğim mesleğimi yapıyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun diyorum.
1: Çok teşekkürler Caner, yüreğine sağlık. Yani evet, bu konuda da bazen yani sözel olarak çok istikrarlıyız. Yapmam, bırakacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım deyip ama icraate dökememe durumlarımız söz konusu olabiliyor. Ama her şey gönlünce olsun. Yağmurlu bir Akçakoca sabahından günaydınlarıyla Hilal aramızda. Hilal, hoş geldin. Zübeyde Deniz de bizlerle beraber, Enes de şu an aramıza katılıyorlar. İkisine de sevgilerimizi gönderelim. Necmi ta İsviçre'de. Burada havalar çok güzel, 30 derece. Bütün haftada böyle olacak. Harika bizim için demiş. O zaman çok çok güzel geçen bir hafta diliyorum sana da. Hoş geldin. Yine benim bugün ikiz kızlarımın, Nermin ve Halise'nin doğum günleri. Onları hayatımıza girmesi kolay olmadı. Çok zor yollarla geldiler ama 20 yıl önce önce kollarını sonra hayatımızı doldurdular. Bugün tüm şarkılar onlara gelsin mi demiş. Halise ve Nermin, iyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş diliyorum. Emel'le beraber şu an tüm aileye de sevgiler, selamlar.
2: Sarıp da sevmemen yazık. Yazık.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Pilot Garaj Shop'u expertiz.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Bugün Kıyı Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. Bayramın birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri görecek. Perşembe ise hem sağanak hem de serin hava geldiğine işaret ediyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sürecek yağış salı ve çarşamba günleri yerini güneşli havaya bırakıyor sevgili dinleyenler. Ama bugün yağışlar özellikle de Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Tabii aynı zamanda özellikle Karadeniz hattına dikkat çekiyor uzmanlar. Tokat, Samsun, Amasya ve doğudaysa Erzincan, Sivas tarafında dikkatli olması gerektiği uyarıları var.

Bir reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

Hayatta yapmam dediğiniz bir şeyi yaptığınız oldu mu demiştim. Günümüzün sohbet konusu olarak Serdar diyor ki abi vallahi hayatta evlenmem diyordum ama 40 yaşından sonra evlendim. Ha şimdi bir de 4 aylık oğlum var. Elazığ'da bizleri dinliyormuş. Maşallah Serdar. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıklı saatli çok güzel bir ömrü olsun inşallah. Ve aynı zamanda duası olana da nasip olsun bu güzellik, bu mutluluk. Yani işte diyoruz da biz plan yaparken hayatın da bizim için bir planı olduğunu unutuyoruz tabii ki. Aydın Helimoğlu da bizlerleymiş. Tır kaptanımız şu an. Yolun açık olsun. Lütfi Elazığ'da o da bizleri dinliyor. Güneşli bir günden günaydınlar diyerek. Bayram temizliğinde son gün. Akşamda kız isteme var. Sıradaki şarkı tüm Radyo Türk Muazzara gelsin demiş. Güzel. Mutluluk üstüne mutluluk yani. O zaman hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Yusuf da bizi Eskişehir'de dinleyen dinleyicilerimizden. Lise eğitimi çok iyi geçmemiş. Özellikle de İngilizce çok kötü olduğunu paylaşıyor. Bu yüzden de bizce gerektirmeyen bir bölüm okuyacağım dedim. Uluslararası ilişkiler okudum. Mezun olduktan sonra da banka sınavlarına girdim ve hepsini kazandım. Ben kesinlikle bankacı olmayacağım demiştim. Askere gittim, dönüşte bu işe başlayarak 15 yıldır bankacıyım diye. Olsun yani işte az evvel söylediğim gibi. İsteklerimiz, arzularımız için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz ama hayatın da bir planı var ya. Bazen o planla bizim hayatımızda işte denk düşebiliyor. Hayırlısı olsun Yusuf.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, sizi düşünen bir
8: evim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
11: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın

0: güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
1: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
11: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
12: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
13: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

ikinci saatimizi de yavaş yavaş uğurlarken sevgili dinleyenler, internete denk geldiniz mi bilmiyorum ama böyle 2-3 belki 4 yaşlarında bir kız çocuğumuz var, Lena. Onun videosu, babasıyla sayma öğreniyorlar. 1-2-3-4 işte 5'i atlayıp 6'ya devam ediyor. Babası da 5'i atladın diyor. O da

çok masum, çok saf, tertemiz duygusuyla atlamayı, atlamak, zıplamak olarak gösteriyor. Böyle mi atladım baba, böyle mi? Ya dünyanın en masum, en saf duygusu diyorum ya işte. Yani o kadar sizi ciddiye alarak dinliyor ki, baba ip atlarkenki gibi mi diyor mesela, böyle mi diyor, atlamayı gösteriyor. Allah işte çocuklarımızın kaderini de güzel yapsın. Yani bizi güldürdüğü gibi tabii ki de çok da önemli bir şey de gösteriyor sevgili dinleyenler. Bütün çocuklarımızın tabii ki Rabbim kaderini, bahtını güzel yapsın ama o baba ip atlarkenki gibi mi diye söylemesi, o kadar işten doğrusunu yapabilmek için babasına soruyor ki, işte anne babalar çocuklarını, hani hep söylüyoruz ya, yani çocukmuş gibi böyle itmek değil de yetişkin bir insanmış gibi, yani bir bireymiş gibi ciddiye alarak, nasıl işlerinizi ciddi yaparkenki ciddiyet gösteriyoruz, işte dünya malı için, para için o ciddiyeti gösteriyoruz, işte gözlerinizi size açmış, öğrenmek isteyen evlatlarınızın hayatını da inşa ettiğimizi unutmamak lazım sevgili dinleyenler. O yüzden çocuklarımızın sorularına ciddiyetle cevap vererek, onların da bizi ciddiyetle dinlediğinin farkında olarak yetişmelerini sağlayalım. Hepsinin ömrü çok güzel olsun.

0: Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla ve huzurla geçen, bol bol da mutlulukla, bereketiyle geçen güzel bir yeni hafta olsun. Bu saatimize Esra ile başlıyormuşuz.
1: Günaydın Uğur Bey. Hayırlı yayınlar. Sivas'tan Esra ben. Şu anda çocukları babasıyla beraber evde bıraktım ve ben spora gidiyorum.
0: Şahane.
1: Sizi dinliyorum arabada. Sağ çektim, şu an mesaj atıyorum size.
0: Teşekkürler.
1: Benim hayatta yapmam dediğim şey atanmadan evlenmem diyordum. Ama şu an 10 yıllık evliyiz eşimle ve ben hala atanamadım. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Ben teşekkür ederim Esra. İnşallah atandığının mutluluğunu da paylaşmak nasip olur. Zeynep de Adana'da bizlerle beraber. Günaydınlar, çok masumlar demiş çocuklar için. Evet, kesinlikle. Ya, o internette Lena bütün çocuklarımızın aslında temsilcisi konumunda. Ya, o kadar da hani güzel ve ciddiyetle söylüyor ki ip atlarkenki gibi. Halbuki 4'ten 6'ya geçerken 5'e atladığını söylüyor babası. Ne kadar ciddiyetle onu dinlediğini ve onun söylediklerini ne kadar önemli olduğunu hemen de birleştiriyor. Bu çok güzel bir göstergeydi. O yüzden çocuklarımız için onları ciddiye alarak, sorularını ciddiye alarak cevaplamak çok çok kıymetli. Sohbet konumuz da hayatta yapmam dediğiniz şeyler oldu mu demiştik.

0: mühendislikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır denildi. Finansal İstikrar Komitesi'nin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Ürhadoğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Bursa-Osmaneli hattında çalışmaların son aşamaya gelindiğini açıkladı. 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli kesiminin tamamlanmasıyla Bursa-Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak ve böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Öte yandan seyahat demişken, Kurban Bayramı öncesi bayram tatili nedeniyle de vatandaşların seyahat hareketliliği başladı ve otobüsle memleketlerine ya da tatil yapacakları bölgelere seyahat edecekler. Bilet arayışına girdiler. Otobüs biletleri tükenmiş. Firmalar ek sefer de başlatmış durumda. Hepimize hayırlı yolculuklar olsun. Tabii Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte turizm bölgelerinde de hareketlilik oldukça yoğun. Antalya'da mesela oteller %100 doluluğa ulaşmış. Bayramda da 200 milyar liraya yakın bir ekonomik hacim öngörülüyor. Önüne sen

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Bir reklam.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %11 oranında sadece sevgili dinleyenler. Yemyeşil bir harita söz konusu şu an karşımda. Tabii bu sabahın bu rahatlığın sebebi de bayram tatilinin başlaması ve vatandaşlarımızın da bu tatilde İstanbul'dan memleketlerine tatil yapacakları yerlere gitmesi. Tek kalabalık alan belki de Metris Bağlantı Yolu Yıldırım Mahallesi'nde Bayrampaşa Otogar yönünde olduğunu, sol şeritte olduğunu paylaşabiliriz. Bir trafik kazası uyarısı varmış çünkü. Umarım ciddi bir durum yoktur. Ama yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Instagram üzerinden gelen mesaj arasında Hatice'yi gördüm. Günaydın Ayla, şu an bizlerle beraber. Enes Karaincirli'de. Arsa'da şu an bizleri dinliyorlarmış. Annesi Emine ile ablası Aynur'la, kardeşi Cevat'la beraber. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Güzel, huzurlu, muhabbetinizin daim olduğu günler diliyorum. Sıradaki şarkılarımız armağan oldu bile. Meltem de şu an Ankara'da bizlerle beraber. Mutlu haftalar mesajıyla teşekkür ederim. İlyas da sesim Tokat'a ulaşıyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerlerimizi takalım. Çöp atmayalım yollara. Sevdikleriniz sizleri bekliyor mesajıyla. Çok güzel, çok özel ve hani özetle bir temennisini paylaştı. Sevdiklerimizin bizi beklediği, yine o trafik kurallarına uyarak yavaşlıkta, güzel, gideceğimiz yere geç gidelim ama sağ salim, güzellikle, sorunsuzca gidelim temennisini biz de bir kere daha bunun aracılığıyla aktarmış olalım. Zekiye bizlerle beraber, günaydınlar. O da yine tebessümümüz eksik olmasın duasıyla aramızda. Amin. İnşallah. Yağmurlu bir Trabzon sabahından selam ve sevgileriyle Ahmet Kavaklı da bizlerle beraber. Nice bayramlara şimdiden demiş. Amin. Hep birlikte.

0: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halk.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugün özellikle kıyı Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklenen durumlar arasında tabii ki. Ama bayramın birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri göreceği tahmin ediliyor. Perşembe ise hem sağanak hem de serin havalar geri geliyor. Yapılan değerlendirmelere göre özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvet olması beklenirken özellikle Karadeniz hattı, Tokat, Samsun, Amasya ve doğudaysa Erzincan, Sivas taraflarında da dikkatli olması gerektiği paylaşılıyor uzmanlar tarafından.

0: Yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Saatlerimiz 9.46 oldu ve bizleri dinleyen arasında Yeşim de var. Aydın da kucak dolusu sevgiler ve selamlar demiş. Ve şimdiden herkesin de Kurban Bayramı mübarek olsun temennileriyle aramızdaydı. Mardin'de Sevim şu an Gaziantep'ten Adana'ya, Adana istikametine gidiyoruz. Eşim Rıdvan, oğlum Ronnie ile beraber demiş. Onları da çok sevdiğimi bir de sizden duysunlar istedim diyor. Oh, ne güzel bir istektir bu. Sevginiz, mutluluğunuz daim olsun, yolunuz açık olsun. Nezahette çayıyla bizi Denizli'de misafir ediyor şu an. Oh, afiyet olsun. Yine Aydın'dayız, Özgür bizlerle beraber. Ona da çok teşekkür ederim. Kuaför şu an. Kolaylıklar diliyorum. Bayram öncesi hayli yoğunluk vardır. Hayırlı işler olsun.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Primya

0: 1 aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, bek yanınızda.
2: Temizlik doğasında var.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Pilot garaj, oto ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Happy.

0: hatta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.

Evet sevgili dinleyenler, veda vakti geldi. Bizleri Yusuf dinliyordu Siirt'ten. Şimdiden herkese iyi bayramlar, günaydınlar mesajıyla. Yüreğine sağlık Yusuf. Zeynep de İstanbul'da dinleyen dinleyicilerimizdendi. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla haftanın bu ilk uğurlu güne merhabasının bugünlük burada sonuna geliyoruz. Saatlerimiz onu gösterdiğinde gününüzün iki saatine o güzel sohbeti ve şarkılarıyla gönül dostu Füsun'un eşlik edecek sevgili dinleyenler. Umarım her birimiz için sağlıkla ve sonra huzurla geçen güzel bir pazartesi günü, güzel bir yeni hafta olur. Bayramın mutluluğu, neşesi de tüm hafta boyunca da en güzel şekilde yaşanır inşallah. Kısalık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Güne bu sefer güzel bir veda etmek adına uğurlu ay ışığında sizlerle birlikte olacağız. Geceye yakışan şarkılar ve şiirlerle sizleri de bekleriz. Ama yarın da yeni güneyine beraber başlayalım sabah 7'de, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Bayram namazı İstanbul'da 6.12'de, Ankara'da 5.59'da, İzmir'de ise 6.25'de kılınacak. Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Türkiye'nin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonudan küresel Sumut filosu katılımcılarına yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026 günü İran'a saldırarak başlattığı savaşta anlaşma ihtimali giderek yükseliyor. Trump, anlaşma sağlanana kadar ablukanın devam edeceğini bildirdi. İran, nükleer silah üretmemek konusunda güvence vermeye hazırız dedi. Çin'de sel alarmı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı uyarı verildi. 1805 kişi tahliye edildi. Hacı adayları Arafat öncesi ibadetlerini sürdürüyor. Harem-i Şerif'e ulaşıp Kabe'nin bulunduğu alanda ihramlarıyla tavaf ve say yapıyor, namaz kılıp dua ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erok Spor'la karşılaşan Çorum Spor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

sevmek için sağlam bir yürek gerek, şarkılar gerek, kalp gerek, iyi niyet gerek gönlümün dostları. Geriklerle dolu bir hafta olsun, radyonuz Radyo Turkuaz olsun ve hatırımız da çok olsun mu? Kim geldi? Gönül dostu Füsun geldi. Herkese selamlar, sevgiler. Uğurcuma teşekkür ediyorum ve tatlı mı tatlı güzel şarkılarla yayınıma başlıyorum.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum,

0: şey.
1: Bizden sonraya bence güzel şeyler kalsın, iyi şeyler kalsın. Bunun için elimizden geleni yapalım dostlar. Radyo Turkuaz'dayız. Az evvel sosyal medyada @radyoturku

et gönül dostu fısında bir fotoğrafımı paylaştım. Çok da güzel bir şarkı ekledim. O şarkıyla zaten başladım. Sevmek için yürek gerek dedim. Ve tabii ki durum mesajında özellikle WhatsApp'ta dinleyiciler dedi ki biz buradan da bakalım. Bazen dediler sosyal medyaya giremiyoruz. Sosyal medyası olmayan, Instagram'ı olmayanlar varmış. Acaba atabildim mi durum mesajına? Biz de kayıtlıysanız zaten göreceksiniz. Sanki burada yine kilitlendi. Hatta Uğur Sabahleyin ekleyememiş. Nazar demiş Uğur'a. Her gün ekliyor. Bugün de ben ekleyeyim dedim. Hadi bakalım 505-188-30-0'a bir bakın bakalım durumlara. Eğer kayıtlı değilseniz sizi kaydetmeyi de unutmayalım.

0: güzel bir yere gidersin, o da yanında olsun istersin. Kendini güzel hissedersin, keşke o da görseydi dersin. Sevdiğin bir şey dinlersin ya da böyle öğrenirsin, ona böyle heyecanla anlatmak istersin. Böyle yemek pişirirsin, o da tatsın istersin. Sevmek böyle bir şey işte ya. Çok da zahmeti değil bence, çok da güzel. Zamanın arta kalanında anımsamak değil.
1: Bir reklam.
0: Evet, zamanın arta kalanında anımsamak değil. Belki bu cümleyi duymaya ihtiyacı olan dinleyicilerim vardı. Peki ya bu şarkıyı Giresun'dan Zehran ve Güzeller Güzeli oğlu Alperen, bu şarkıyı istiyoruz demişler. Tabii ki sizin için geliyor. Diyarbakır'a gidiyorum, bir senimiz bizi dinliyor. Samsun'dan Ayla'mız, Zübeyde'miz Denizli'de, Sibel'lerimiz gelmiş. İki ayrı Sibel'im var. Kamilen, Şeyma'm, Gülcüm, Derya'cım, Nazan Bakkal'ım, Zühre, Özlem, sen de hoş geldin.

Bir şarkı çal gönül dostum, çabucak bitmesin. Bir söz söyle içimize, tatlı bir neşe versin. Sizleri iyi hissettiren bir programa davet ediyoruz. Gönül dostu Füsun.

0: Dün.
1: Evet, bayram haftası gönlümün dostları, bu hafta sizlerleyiz ama belki yarın böyle bir sesimi duyamayabilirsiniz ama bayramın birinci günü tabii ki yanınızdayım. Hatta ikinci günü de sizi yalnız bırakmayacağım. Bakayım bir şöyle teftişe geleceğim, neler hazırlamışsınız, neler yapmışsınız. Fotoğraflar, videolar gelirse aynı böyle giymiş gibi olacağız tabii ki. Her şey bir yana dostluğumuz şahane olsun diyorum. Dostluğumuz, birliğimiz çok güzel olsun gönlümün dostları. Bayramda dertleşeceğiz, konuşacağız. Havalar nasıl? Birazdan bir bayram havasını anlatacağım sizlere. Bakalım bu hafta bayramda Türkiye genelinde havamız nasıl? Şimdi kısacık bir reklam molası ama öncesinde kayda alacağım bir anons var mı demiş. Samsun'da olan şu an bir dinleyicimiz var, ismini söylemiyor ama çok sevdiği bir taneci boncuk gözlüsüne bir şarkı armağan etmek istiyor. Hadi inşallah kayda almışsındır. Samsun'daki kardeşimiz diyelim, peki öyle diyelim. Boncuk gözlüsü içinde gelsin. Yıldız Tilbe çok güzeldi, bir daha çalar mısın demiş. Öyle bir şey yok. O zaman Yıldız Tilbe FM olur burası ama ben size reklamdan sonra çok güzel bir şarkı çalacağım. 500-588-30-0'dayız. Bakayım sizler neler yapıyorsunuz.
2: Reklam.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: mühendislikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durma.

0: yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Hava biraz değişik, biraz karışık. Uzmanları dinledim de bakayım toparlayabildiğim kadar. Şimdi Mayıs'ın böyle sıcak havası daha gelmedi. Yani bir bahar havası yok gönlümün dostları. Ne yazık ki bayramda da olmayacak. Şimdi Karadeniz'de ortalamanın biraz altında, batıda daha ortalama civarında gösteriyor. Ve yağış eğer soruyorsanız, şimdi yağışlar doğuya doğru gidiyor ama bir bayramın ikinci günü, Perşembe günü bir Marmara'da yağış

olabilir fakat pazartesi, salı, çarşamba Ege ve Marmara'da yağış yok. Sonrasında perşembe var, ondan sonra tekrar normal. Yani aralıklı tabii ki bu yağış derken bu arada bir kez daha Hatay'daki dostlarımıza geçmiş olsun. Hani yağış diyoruz ama artık mevsimler çok farklı ilerliyor, biliyorsunuz ki tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Orada o yaşananlar, canım Sevim'cim böyle an be an o görüntüleri, videoları göndermişti, içim böyle yanmıştı. O yüzden de her an her şey olabilir diye dikkatli olmak gerekiyor. Bu bir. Sonrasında mesela diğer bölgelerde Marmara ve Ege'nin dışında doğuya doğru böyle İç Anadolu'da, Akdeniz'de yine aralıklı yağmurlar var. Fakat bu bayramda en sıcak yer Antalya değil. Söylüyorum, neresi biliyor musunuz? Ege olacak, İzmir olacak gönlümün dostları. Yani en sıcak bayramda Ege bölgesi olacak deniliyor. Tabii sonra 3. ve 4. günü bayramda batıdan da o yağışlar çekileceği söyleniyor. Artık baharı bekliyoruz. Baharı bekleyen kumrular gibi. Baharı bekliyoruz, güzel sıcaklıkları bekliyoruz ama yağmurlar da tabii ki berekettir. Onun için de şükürler olsun diyoruz. Şimdi Şeyma'mın güzel oğlu, yürüyüşünü sevdiğim Ömer Asaf. Bak kahvaltı sofrasında nasıl Füsun ablasına gülüyor. Kıyamam, onun için de bir şarkı gelsin tabii ki. Havamız güzel olsun. Bu arada evet, WhatsApp'ta durum mesajına Instagram'da koymuş olduğum fotoğrafı ekleyebildim. İkişer üçer gelebilir. Bana beni haberdar edin daha doğrusu. Diğerlerini silelim. Nasıl oldu bilmiyorum ama yani bir 42 dakika içerisinde en nihayetinde eklenmiş oldu. Tabii ki yani şimdi bizim buradaki telefonla o kadar fazla dinleyicimiz var ki eklenmiş. Muhtemelen o elektronik durumu ben ayarlayamıyorum. Severim bu şarkıyı.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Aydın, Radyo Turkuaz dinleyip durun.
2: Adana, Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Mersin Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
5: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
6: Bursa tüm gün Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Samsun Atakum Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Çankırı Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Ankara tabii ki Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

devamlı şöyle geride kalan şeyleri, mutlu anları özlüyorsunuz. Demek ki bugün yaşamıyoruz gönlümün dostları. Bugün yaşatmıyoruz. Yani hep diyoruz işte, nerede eski bayramlar, nerede o eski güzellikler. Ya bunları artık söylemeyip de bunları yaşamaya devam etsek. Yani ben çok şaşırıyorum ve üzülüyorum bazen. Evet, benim de güzel böyle zamanlarım oldu ama şu an o kişiler zaten hayatımda yoklar. Yani olmadıkları için üzülebilirim. Ama onun dışında hayatımda hala varlarsa ve ben bugünü güzelleştirmiyorsam, ben onlarla güzel şeyleri inşa etmiyorsam, bu benim de kusurum ve yanlışım demektir. Hadi yani bugün sevdiğinizi arayın, yazın, kapıyı açtığınızda işte benim canım gelmiş, ömrüm gelmiş deyin. Ya da eve giderken bir çiçek olmadı mı bir yoğurt alın ya.

0: Küçücük bir tatlı alın, bir şey alın. Hadi o da olmadı mı? Yani bir şeker falan diyeceğim ama onu almayın ya. Dur, bizim jenerasyon şu an yememeli onları. Yani ne bileyim, bir ayran bile alsanız olabilir. Bunu senin için aldım. İçimden geldi diyeyim. Yani çiçekleri koparmamaya çalışın. Onları sadece fotoğrafını çekip de gönderebilirsiniz. Bak şu an bu fotoğrafı sana gönderiyorum. Bu çiçekleri gördüğümde sen geldin aklıma diyeyim. Ya bunlar bu kadar zor mu gönlümün dostları? Niye insanoğlu sevgisini, içindekileri karşındaki insana aktaramıyor? Yani aktarma sebepleridir bunlar da. İlla ki sadece seni seviyorum. Ha, iyi ki varsın. Tamam, hep hayatımda orada kenar. Olmaz. Sonra özlüyoruz. Geçmişi özlüyoruz. Onu özlüyoruz. Bunu özlüyoruz. Hadi bakalım bugün kapıyı açtığınızda ya da kapıyı çaldığınızda eve giderken neler yapacaksınız merak ediyorum gönlümün dostları. Şimdi Muhammed demiş ki Almanya'dan Kayacan ailesinden sana selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Gurbette de tabii ki yalnız bırakmayacağız bayramda dostlarımızı. Hep beraber Radyo Turkuaz'dayız. Şimdi minicik bir reklam molası.
1: Reklam.

0: haberciyiz. Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Beni Vidigöz.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944 Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
2: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Şimdi birazdan yeni saatimiz başlayacak. Yeni saat başlarken soracağım dostlara. Harçlık yaş sınırı kaçtır acaba? Hemen bana yazın. Harçlık yaş sınırı nedir acaba? 500-588-30-0

Sabah Saatimize hoş geldiniz Radyo Turkuaz'da. Gönül dostu Füsun'la olan beraberliğiniz devam ediyor. Sordum dostlara, yani bir bayram harçlığı yaşı ne olmalı diye. Ya siz niye sınırlar koydunuz böyle? Ne gerek vardı sınırlara? Kimi 0-18 yaş arası diyor. Sıfıra verilmiyor galiba, veriliyor muydu? Kimi diyor ki işte 7 yaşına kadar. Allah Allah. Biz 15 yaşımıza kadar devam ettiğini hatırlıyorum ama sonra o liseden sonra azalmaya başladı. Daha küçüklere daha fazla harçlık veriyorlardı. Biz de bozuluyorduk. Yani niye şimdi ben 50 yaşında harçlık alamaz mıyım? Olmaz mı? Eşler birbirine harçlık veremez mi bayramda mesela?

0: Reklam. Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Biz

0: ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim DNR mağazalarında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: rahatlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

Evet, harçlık yaş sınırı diye bir şeyi ben kaldırıyorum tamamen. Hatta Hande diyor ki Instagram'da gördüm diyor, 10 yıl ve üzeri evlilere cumhuriyet altınıymış diyor. Ben çok tuttum bunu ya. 20 yıl ve üzeri ne olacak acaba, onu da bir öğrenelim. Ah be, rahmetli dedelerim, nenelerim şu an yaşıyor olsaydı kesin verirlerdi bana para, biliyor musunuz? Ama sonra belli bir dönem geçiyor, siz vermeye başlıyorsunuz onlara böyle hediyeler, bayramlarda siz bu sefer götürüyorsunuz. Çünkü çalışma hayatına başlıyorsunuz, elimiz ekmek tutuyor, ama olsun, ne olursa olsun bence harçlık diye adı altında ihtiyacı olanlara da bir şeyler verilebilir. Bakın, bu çok önemli bir şey. Yani akrabalar, dostlar bir araya geldiğinde sadece böyle birbirlerini süzmek yerine, laf yetiştirmek yerine... Sevgi dolular da var tabii ki, onları lütfen her şekilde kenarda tutuyorum, onlar çok ayrı, ama bunun yerine ya ne ihtiyacı var, çalışmıyor musun?

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Dostlar bir şey soracağım. Pırasa kaç günde bozulur? Sebze yemeği kaç gün oldu İlay? Buraya gel. Gel buraya. Kaçma kaçma. Stüdyoda iyi ki yemiyorsun, yoksa biliyorsun. Kaç gün oldu? Hangi gün yapmıştın pırasayı? Bence 5 gün oldu İlay. Hilal 5 gün. İçinde içinde domates var mı? Ha, iyi tamam orada. Havuç. Pirinç var. Pirinç 5 gün oldu Hilal. Pirinç. Ah Hilal ah, bir şey söylemiyorum sana. Bırak sen onu, ben şimdi sana bir şeyler göndereceğim. Hemen yemek ısmarlayacağım. Beş. İnsan bazen şöyle oluyor. Yaptığı bir şey böyle lezzetli.
4: Peki atmayayım diye.
3: Atmak demek. Ya bak şimdi atmaktan bahsetmiyorum tabii ki ama yiyeceğin kadarını yapsaydın ya yavrucuğum. Ya sana şimdi bir şey olursa, ya iki gün sonra diyeceksin ki Bayram bak benim bağırsaklarıma bir şey oldu, mideme bir şey oldu. Korkuyorum ben böyle beş günde.
4: Bana da ayırdım.
3: Bana ayırma, istemiyorum. Bana da ayırmış bir de ya. Hayır istemiyorum, istemiyorum. Şimdi yarım kalan bir aşk hikayesi. Kimlerin hayatında vardır? Kimler tamamlayamamıştır? Belki çok geçmişte, belki çok yeni. Onunla ilgili bir kitap buldum gönlümün dostları. Anlatacağım, birazdan anlatacağım. Sizlerle paylaşacağım. Çok da dokundu tabii ki böyle yüreğime. Dokunuyor. Yani yarım kalmışlıklarımız hepimizin vardır. Ama onu anlatmadan önce şöyle bir şıkır şıkır şarkıyı. Antakya'dan Pınar'a, Elif Can'a, ardına Pırasa ile ilgili bir şey yazmış bir dakika. Hep dolaptaysa sorun değil ama arada ısıtıldıysa diyor. Zaten yandık ısıtıldıysa. Yiyeceğimiz kadarını alıp ısıtmamız gerekiyor. Aynı tencereyi tekrar dolaba koymamamız gerekiyor. Bir gideyim sorayım bakayım, bir ilgileneyim.

Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Yavşar Doğal Maden Suyu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
3: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar

0: Selamlaşmaya başladık. Hem ekipçe başladık gönlümün dostlar, hem binadaki diğer bölümlerdeki arkadaşlarımızla. Benim olmazsa olmazım. Dur bakayım, şimdi mikrofonu bulmaya çalışacağım. Özlemcim gelmiş bayramlaşmaya. Seni gördüm, nasıl da mutlu oldum.
1: Ben de.
0: Alparanın genel yayın yönetmeni, hem Sabah Gazetesi yazarı, aynı zamanda Radyo Turkuaz'ı çok iyi dinleyen, çok özel bir dinleyicimiz.
1: Evet, dinleyeceğim ben.
0: Konuşacağım.
1: Tabii ki. Hayranınım.
0: Ama bir şey açıklayabilir miyim burada?
1: Tabii ki.
0: Hani bazen akşam saatlerinde karışık kasetimiz var. 20 ile 21 saatler arasında. Biz bazen onu özlemle yapıyoruz, biliyor musunuz? Çok güzel şarkılar ekliyorsun. Var mısın bugün de yine karışık kaset hazırlamaya? Bugün?
1: Tabii ki. Bayramlık karışık kaset.
0: Yaparız bayramlık. Tamam, sen istersen vaktin varsa bir 5 günlük yapalım. Vaktin varsa bir 5 günlük bana yardım edersen sevinirim. Bak, bayram temizliğine çağırmıyorum ama karışık kaseti yapmak için
1: tamam,
0: seni
1: sen
0: çağırabilirim.
1: Tamam, sen istersen o da olur.
0: Canım benim ya. Hayırlı güzel bir bayram diliyorum. Bir bayram daha görüyoruz. Rabbim evet. Nasip etti.
1: Evet, bir bayram daha görüyoruz. Çok bayramlar görelim. Büyüklerimiz böyle söyler. Tabii büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, akranlarımızın yanaklarından öpelim. Biz bu pandemiyle birlikte biraz öpüşmeyi, sarılmayı unuttuk
0: evet,
1: ama
0: evet.
1: Yani bu tabii değerlerimizi unutmamamız lazım. Özellikle de bu el öpme mevzusu çok önemli bence. Yani o bayram geleneğini, hani tatilde de olsak büyüklerimizi ziyaret edemediğimiz bir dönemse bile, ya da kaybettiysek büyüklerimizi bile, yine de en azından daha küçük

0: olanlarla bunu yaşatmamız lazım.
1: Değil mi? Ne güzel.
0: Yani biz hatta böyle kendi aramızda benim ekip arkadaşlarım gelip el öpelim, harçlık verin diye şakalar da yapıyor. Hatta bazen veriyoruz da. Ama yani bunu şakadan öteye gerçekten bu geleneklerimizi kaybetmememiz lazım.
1: Tabii ki. Tabii
0: yani
1: ki.
0: Verecek harçlığımız yoksa bile bir şekerimiz, bir lokumumuz mutlaka vardır.
1: Olmalı ya, değil mi? Kapıya çocuklar geliyorlar ya, evet. Çok tatlı oluyorlar.
0: Yani biraz insanları, hani o bayram neşesi dediğimiz şey var ya, biraz insanların yüzünü güldürmek aslında bu. Birbirimizin yüzünü güldürelim. Küslükler bitsin. Hı hı. Yani bu bayram gelenekleri, hani bayramda küs kalınmaz.
1: Vesile olsun aslında.
0: Evet, vesile olsun. Biz bunları biraz unutuyoruz. Bu hayatın koşuşturmasından maalesef çok çirkinleşen ve kötüleşen bir hayat var. Her yerde savaş var. Her yerde kötülük var. Şiddet var, cinayet var. Bunların hepsi aslında biraz dengemizi bozuyor bizim. Evet. Ruhumuzu bozuyor. Evet.
1: Sonra biz de bir şey yapmak istemiyoruz ama bizim hayatta ve ayakta kalmamız gerekiyor. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, değil mi Özlemciğim? Bak, Samsun'dan Ayla. Ne hazırladı biliyor musun? Geçen haftadan beri gitti, çarşıya indim diyor. O mendilleri bulmak artık çok zor. Kareli kareli bulmuş mendilleri. Çocuklara diyor, o mendillerin içerisinde hediye vereceğim. Hani para da verebildiklerim olacak diyor. Böyle çikolatalar da olacak diyor. Bak, o geleneği devam ettirmek istemiş. Ne güzel.
0: Ne güzel.
1: Şahan, ben de benim mendil nerede diye sordum. Diyor ki seninki de içine diyor çay koyacağım diyor. Trabzon'dan göndereceğim sana demiş. Canım benim, sağ olsun, var olsun ya. Şimdi biz bayram boyunca buradayız ama belki ben de yarın yayında olmayacağım. Arife günü. Güzel şarkılarım
0: ben
1: olacak.
0: Ben neye sinirleniyorum biliyor musun? Neye? Son dönemlerde diyorsun. Sürekli mesajla insanlar birbirlerine aynı mesajı kopyalayıp atıyorlar.
1: Toplu
0: ya.
1: Mesaj değil evet. mi? Ben onlara cevap vermiyorum.
0: Böyle bayramlaşma olmaz.
1: Olmaz,
0: yani
1: doğru.
0: Hani arayamıyorsanız bile kişiye özel bir mesaj yazsanız, ki aslında aramaya vesile olsa bu bayram, herkes birbirinin sesini duysa, değil mi? Yani o neşe ya da bir keder vardır, belki ona ortak olsak ne kadar güzel olur. Ama olamıyorsak bile bari kişiye özel mesaj yazabilsek. Yani tabii belki ki. Uzun süredir görüşmüyoruz, belki duygularımızı yazsak, bir özledim yazsak mesela. Yani hani
1: bir nasılsın desek, iyi misin
0: yani
1: desek.
0: Bu toplu mesajlardan artık ben çok
1: ben hani, cevap vermiyorum. Sen de vermiyorsundur.
0: Yani daha doğrusu bu yapay zeka bunların evet. hepsini yapabilir zaten. Bizim o zaman bayramlaşmaya da konuşmaya ihtiyacımız var, değil mi? Yok yani.
1: Hatta ben şeyi çok seviyorum. Diyelim ki uzakta sevdikleriniz, yani görüntülü açın konuşun.
0: Evet.
1: Ha, bırak telefonu da, tamam. Sesin sesi değil, görüntüyü de görür. Ya o da bir aslında nimet gibi bir şey oluyor biliyor musun? Güzel bir şey oluyor. Yani iyi gidiyoruz, bazen görüntülü var. Ben gün içerisinde hep sevdiklerimle, yani aynı şehirde bile olsam çok seviyorum onlarla görüntülü konuşabilmeyi. O yüzden de uzak kalmamak gerekiyor. Kalben uzak kalmamak gerekiyor. Bir kez daha hatırlatmış olduk o zaman. O toplu mesajlara ben cevap vermeyeceğim, baştan söyleyeyim. Yani bizim arkadaşlar, konu komşu falan dinliyorsa burada. Peki şarkıya geçmeden önce bir soru soracağım Özlem. Baklava mı şöbiyet mi?
0: Şöbiyet.
1: Baklava dersin diye düşündüm.
0: Ben baklava pek sevmem. Çok
1: şöbiyet
0: üzgünüm.
1: Mi diyorsun?
0: Şöbiyet de onun cinsi mi olsun?
1: Niye biliyor musun? Hande'cim şöbiyet yaptım diyor. Baklava değil diyor bu sefer diyor. Bu bayram, geçen bayram baklava
0: ellerine
1: yapmış
0: sağlık.
1: Şöbiyet. Ellerinize sağlık tabii ki bu arada. Ama ben yine de baklava derdim diye düşünüyorum. Ya ev baklaması böyle fındıklı falan çok farklı oluyor. Şöbiyeti sonra yesek olur mu Özlem?
0: Sen yok. Tamam, ben şöbiyetliyim. Hazır yapılmışı varken sen öteki bayramı bekle.
1: Sen öteki bayramı bekleyeyim o zaman. Tamam, ben tabii ki daha çok baklava çıkar diye düşünmüştüm ama soruyorum dostlarıma da, baklava mı şöbiyet mi bu bayram? 500-588-30-0 bir şarkı molası. Birazdan zaten sohbetimiz devam ederken yine sizin mesajlarınızı okuyacağım.

zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

İyi ki hala sevdalanan bir yüreğimiz var değil mi gönlümün dostu? Ve iyi ki kalp atıyorsa şu an hayattayız, buradayız ve hala sevebiliriz demektir gönlümün güzel dostları. Veda ediyorum. Çok kısa bir zamanım var. Şu an sadece bir reklamım, birden fazla demeyeyim. Onlar diğerleri tanıtımlar olacak. Bir şarkım ama yarın sesimi duyamasanız da bayramın birinci günü beraberiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun dinleyicilerim. Bugün ne güzel eşlik ettiniz benim programa. Fakat veda etmeden önce acil bir kan anonsu demiş Abdullah. Sultan Gökalp adına Gazi Hastanesi. Gazi Hastanesi'ne şu an yakın olanlar varsa BRH trombosit aferez kana ihtiyacımız var diye bir mesaj gelmiş. Sultan Gökalp Gazi Hastanesi B pozitif.

0: gönlümün dostları. Rabbim şifa versin diyorum bayram öncesinde. Eğer yakındaysanız Sultan Gökalp adına kan verebilirsiniz. Evet, vedadayız ama bayramın birinci günü buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, Bizoktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adı.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Bayram namazı İstanbul'da 6.12'de, Ankara'da 5.59'da, İzmir'de ise 6.25'te kılınacak. Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Türkiye'nin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonudan küresel Sumut filosu katılımcılarına yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026 günü İran'a saldırarak başlattığı savaşta anlaşma ihtimali giderek yükseliyor. Trump, anlaşma sağlanana kadar ablukanın devam edeceğini bildirdi. İran, nükleer silah üretmemek konusunda güvence vermeye hazırız dedi. Çin'de sel alarmı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı uyarı verildi, 1805 kişi tahliye edildi. Hacı adayları Arafat öncesi ibadetlerini sürdürüyor. Harem-i Şerif'e ulaşıp Kabe'nin bulunduğu alanda ihramlarıyla tavaf ve say yapıyor, namaz kılıp dua ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Rendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erok Spor'la karşılaşan Çorum Spor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın. Radyo

0: içimde.
1: Bırakın insanlar bugün bizi istedikleri gibi yargılasınlar. Kendimizi anlatacak kadar uğraşacak halimiz yok çünkü. İstediklerini düşünsünler. Bugün böyle başlayalım çünkü bizim en büyük hastalıklarımızdan biri, ay o ne der? Ay böyle yaparsam o nasıl olur? Ya sen ne istiyorsun? Kimsenin kalbini kırmadan, kimseyi kullanmadan. Sen ne istiyorsan onu bir yap bakalım. Kimse için yaşama vaktimiz ne kadar? Yarını bilmiyoruz, 3 saniyemizden emin değiliz. Rabbim ne yazmış değil mi? 12.05 saatler, Hilal Özgani ile Sosyal Hayata. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi, Kurban Bayramı için geri sayımdayız. Yarın hayırlısıyla Arife günümüz olacak. Bugün ayın 25'i, Mayıs ayının da sonlarındayız. Tatilde Haziran ayını da birlikte mis gibi havalarda yaşayacağız.

0: Çok teşekkür ederim. Mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Neler yapıyorsunuz bu bayram hazırlıkları mı, iş yeri mi, ev mi? Gittiniz mi memleketlere? Yazın bakalım.
1: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sprite ve nane olur mu?
7: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. İşte budur. Cool.
6: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
7: Yeni Sprite Cool Mint.

kapatın, üzerinize çiçekler yağıyormuş gibi hissedin, tamam mı? Böyle gökyüzü mavi, güneşli bir hava ve şöyle diyoruz: Haziran'da kötü günler yok. Şimdi siz bunu onaylıyorsunuz, alıp kabul edin lütfen. Ben bile inanıyorum artık bu kadar ya, çıldırmak üzereyim yani. Haziran'da kötü günler yok, onayladınız mı? Onaylayan onayladım yazsın.

bu bayram yine yanımızda yoklar diye üzüldüklerimiz olacak ama Rabbim bize nasip ettiği bayram içinde bir şükür duası isteyecek. Ah yine kalbimin bir köşeleri kırılıyor bayram yaklaştıkça. Ah ah arkadaşlar, Merve Kirazlı Diyarbakır'dan onayladım aldım. Kalbime koydum diyor. Merve ya, güldürdün. Gülnihal onaylamış. Bu güzel bayram tatilinde günlerin de sevdiğimde uzak düştük diyor. Kim diyor? Yunus Emre. İyi yayınlar diliyor. Çünkü her şey sensin demiş. Nişanlısı Nurgül'e.

0: Sakın korkmayın. Sadece 7 saniye ara veriyoruz. 7.
1: Bir reklam. Bir reklam.
0: Hazır mıyız? Ya ben böyle bayrama doğru bende o hüzün var, azıcık yaşatacağım, sonra oynarız da hiç problem değil ama işte o bayrama doğru Arife, hani böyle anneler babalar hazırlanıyor, gidiyor, evlatlar el öpüyor, kavuşuyor ya, işte biz o kavuşamayanlardan olunca o bayramlar bana bir yük, bir yük. Yine de şükür tabii bugünleri gösterdi Rabbim inşallah nice bayramlara. Onayladım, iyi ki varsın, çok seviniyorsun, iyi bayramlar diliyor Büşra'cığım Eskişehir'den. Aydın'dan Yeşim iyi yayınlar diliyor, onayladım. Bu kurbanda da koyun kesiyoruz, Rabbim kabul etsin inşallah, amin canım benim. Dilek Ömer çifti de onaylıyoruz, aldık Hilal'cim, biz de yoldayız eşimle İzmir'e, karavanla kafa nereye biz oraya diyenlerden. Ne kadar tatlısınız ya, Rabbim sizi nazarlardan korusun. Bu şarkılarda biraz zor olacak ama azıcık yavaşlarsınız, bir şey

0: Dinlemediğin sessizleşir, sulamadığın solar, ihmal ettiğin zayıflar, aramadığın unutur, ilgilenmediğin ölür. Bu bayram unuttuğumuz kimse kalmasın, herkesi hatırlayalım, olur mu?
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Gülşar Doğal Maden Suyu.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
4: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

İlk kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

demiş ki asla pişman olmayacağınız şeyler var bu hayatta. Onlara yapın, pişman olmayın. Spora başlayın, sağlıklı beslenin. Bunlar sizi pişman edebilir mi? Sağlıklı beslendim, çok pişmanım gibi. Yeni yerler gezmek, her gün kitap okumak. Çoğumuza göre değil ama bu kitap okumayı alışkanlık edinmek, başka bir dünyaya geçmek gibi. Sabahları erken kalkmak, başladığınız işi bitirmek çok önemli. Bir de söz verdiklerimizi yapmak, değil mi? Hayal kurmak, ne güzel motivasyon. İstemediğiniz şeylere hayır demek, başarmanın yarısı, biliyor musunuz? Size iyi gelmeyen insanları hayatınızdan çıkarmak. Bunlardan asla pişman olmazmış insanoğlu. Uzmanlar böyle açıklamış. Birinin de yanına tik atmadığınız var mı? Benim yok. Açar mısınız sesi birazcık daha?

zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

hoş geldin. Antalya'da dinliyor canım benim. Nerelerdesin sen? Sevda bize, aşk bize kalsın. Ahmet Öğün de aramızda. Fabrikada arkadaşlarla beraber çalışıyoruz diyor. Şarkıyı armağan etmiş. Sıradaki şarkıları armağan etmeleri, istekler hep Utku ile İstekler programında. Saat 14'ten sonra Süreyya Söylemez aramızda. İskenderun'dan yazmış. Çok teşekkür ediyor. Kendi kalbiniz gibi, sizin gibi güzel olan kırmızı kalp emojisi için. Dinleyicilerime kalpler koyuyorum ya WhatsApp üzerinden. Canımsınız. Biliyor muydunuz? Yine bir yerde okuyup aklımda kalan konulardan biri. Bir erkeğin en büyük yeteneklerinden biriymiş. Bir kaos içinde yaşasa bile sakinliğini korumak. Varsa bu sakinliğini kaybeden beyefendiler, biz onlara yeteneklerini hatırlatalım. Hatta dinleyiciye soralım. Diyelim ki sizce beylerin büyük yetenekleri neler? Bir kaos içinde yaşasa bile sakinliğini korumak birinci yetenekleri olsun. Diğerleri neler? Yazın bakalım.

0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları

0: enerjiyle sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Mayıs ayı bitiyor. Hem bayram tatili geliyor artık çoğu kişi için. Şu an itibariyle zaten Cuma'dan gidenlerin sayısı çoktu. %80'i buldu İstanbul'da trafik. Zaten eğer bir yerden bir yere gidiş varsa İstanbul'dan anlaşılıyor. Her yer kendince memleket memleket ya da yazlık yerler dolu dolu. Esnafımız çok iş yapsın, bol kazançları olsun, tertemiz sofralar kursun, güzel dükkanlar açılsın. Bir de bu şarkıyı bilenler neydi Orient'larda? Bu şarkıyı bilenler şimdi 40'lı yaşlarında diye. Ezbere bilenler sustu, söylemeyi bıraktı şarkıyı. Hadi bu saati zafer.

Peker'le bitirelim. Sonra yine yeni saatte buluşalım. Hilal Özden'i ben. Bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp 0505 188 30 çift 0'dayım.

0: kadınlar kendilerini anlatmışlar. Hangi konuda yeteneklisiniz? Sizce beyler hangi konuda çok yetenekli dedim. Kadınlara tahammül yeteneği var mesela diyor Ahmet Şandır. Aşk olsun Ahmet. Aşk olsun. Serpil, şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Seni çok seviyorum diye bir mesajla katılmış. Canımsın. Diğer mesajlar az sonra.
1: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: elektrikli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Tatil budur hissi yaz sıcakları.

0: Geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortalarında...

Eksi olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

Yavaş yavaş yayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Tokyo'dan selamlar diyen akşam saat 7 burada. Günün yorgunluğunu sizi dinleyerek geçiriyoruz. Sizin saate göre şarkı çalarsak konu çok değişir, biliyor musun? Canım benim. Mehmet yazmış Tokyo'da. Türkiye'ye selamlar, iyi yayınlar, iyi bayramlar. Esas sana iyi bayramlar ya. Memlekete hasret bayramlarda, Tokyo'larda. Yurt dışında bizi dinleyen herkese...

Şimdi arkadaşlar, sosyal medyada çok güzel sözler oluyor ya. Ben onları okuyup okuyup yayına taşımayı sevmiyorum ama bir tanesinden çok etkilendim. Dedim ki yayını ezbere yapmış olmayayım diye. Ama şuna benzer bir cümlesi vardı. Zamanla anlayacaksın diyordu. Hayatında karşılaşacağın en büyük sınavın devam etmek. Hiç böyle düşündünüz mü en büyük sınavımızı? İyilik yapmaya devam edebilmek mesela. Bunları ben uyduruyorum şu anda. Sevmeye devam edebilmek. Kalbini temiz tutmaya devam edebilmek. Büyük sınav değil mi? Çok kötülük yapılıyorsan hayatın boyunca sınavlardan geçiyorsun ama kalbini temiz tutmaya çalışıyorsun. Sevilmiyorsun ama sevmeye devam ediyorsun. Kötülük yapıyor ama iyilik

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Reklam. Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün, 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Evet, bana ayrılan sürenin sonundayız. Kendinize çok iyi bakın. İstediğimiz kadar zeki olalım, düşünceli olalım, sıradan biri olalım, insan olalım ya. 13.52, birazdan Utku ile istekler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Bayram namazı İstanbul'da 6.12'de, Ankara'da 5.59'da, İzmir'de ise 6.25'de kılınacak. Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Türkiye'nin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı süresince kentte 54.334 sağlık personelinin görev yapacağını belirtti. Yetkisiz, hijyensiz kıyma çekene ağır ceza uygulanacak. Uygunsuz şekilde kıyma çekene 79.161 lira ceza kesilecek. Yetkililer, kıymanın mutlaka kasaplarda çekilmesi gerektiğini hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek, geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü, ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesiyle İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olabileceğini belirtti. Uzun yıllar yıllık yağış ortalaması metrekareye 730,5 kilogram olan İzmir'e ilk 5 ayda 734,6 kilogram yağış düştü. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Sevdiklerinizle bolca güzel vakit geçirebileceğiniz bir hafta olsun. Anları yaşayalım, güzellikleri yaşayalım. Yine her zaman olduğu gibi kalbimizi yormayan insanlarla birlikte hep birlikte olalım. Bu frekansta olalım. Nasılsınız? Şöyle bir bakayım. Maşallah gelmeden yazan dostlarımız var. Teşekkür ederim. Özlenmek güzel bir şey tabii. İlginize, içtenliğinize, samimiyetinize sonsuz teşekkürler. Bugün 2 saat süresince sizlerle birlikteyim. 16'ya dek 2 saati yaşayacağız, paylaşacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, kısacası sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Bakalım dostlarımız sesimizi nerelerden duyuyor? Önce ufak bir yoklama alalım. Önce ufak bir içtima alalım. Yine gidişatı sizlerin duygularına bırakacağız. Yine sizlerin hislerine tercüman olacağız. Yine uzakları yakın edeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi kiminin hasreti, kiminin sevgisi, kiminin hüznü, kiminin belki de en özel gününü hep birlikte Turkuaz ailesi olarak kutlamış olacağız. Ben hazırım, buradayım. Çayınız, kahveniz hazırsa, eğer ki ortam mekan müsaitse. Şöyle bakıyorum, trafikte de pek bir yoğunluk yok bugün. %35 civarında. Birçoğunuz galiba gittiniz. Bakalım kimler bizimle birlikte? Bakalım Radyo Turkuaz dostları nerelerde? Evet, 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarıp ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

O yüzden her zaman söylüyorum, her zaman dile getiriyoruz. Ne diyoruz? Bu anı yaşayalım. Çünkü Rabbimizin bize vermiş olduğu bir sayılı nefes, sayılı rızık var. O yüzden beklemenin hiçbir faydası yok. Zaman kelimesi belki de insanları en çok yoran unsurlardan bir tanesidir. Başladık dostlar, bir kez daha selam olsun sizlere. Sevgili dostum Naci, o da şu anda yolda beni dinliyor. Naci benim kıymetli dostumdur, abimdir, kardeşimdir. Gerçekten yıllar öncesine dayanan bir dostumuz var sevgili Naci ile. O da şu anda yolda. Öncelikle kayınvalidesi Hediye Hanım'a buradan sevgiler, selamlar olsun. Burcu ve sevgili Yusuf, selam olsun size, iyi yolculuklar diliyorum. Akşehir'e selam olsun diyor. Bize de bir selam gönderirsen seviniriz demişler. Sevgili dostum Naci'ye, Hediye annemize, sevgili Burcu'ya, Yusuf'a ve bütün sevdikleriniz armağanım olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Rabbim tekrarını erdirsin inşallah. Evet, başladık. Bakalım, o kadar güzel mesajlar var ki ekranda. Kendişah Adana'dan sıradaki şarkı.

şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Onu da beklediği bir şarkı var. Adem Yıldırım, Ceylan Pınar'dan dinliyorum sizi, iyi ki varsınız. Harun Siirt'ten kuzenim için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Hüseyin Doğanay Mersin'den sevgilerle, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum diyor sevgili dostumuz. Bütün Türk İslam alemine güzellikler getirsin, hayırlar getirsin, barış getirsin, kardeşlik getirsin. Devam ediyoruz. Bakalım nerelerdesiniz? Ufak ufak içtimaları alıyoruz ve güzel Türkiye'min dört bir yanından, yurt dışından gelen mesajları görüyorum. 505 188 30 çift 0.

Bir dostumuz yazmış, sen bizi hiç bayram bırakmazdın diyor ama bu bayram böyle oldu vallahi, kusura bakmayın. Bu sene Kurban Bayramı'nda olamayacağım yayında. Şimdi bu şarkının üzerine yazmış. Sen diyor ne güzel tatil yapacaksın, biz de sizi özleyeceğiz burada diyor. Yani kısa bir süre olacak bu bayram süresince zaten. Normalde yayında da olamayacaktım. Bir iki gün daha ekledik üzerine, yani önümüzdeki hafta çarşamba günü inşallah. Ama yarın da yayındayım, kimse merak etmesin. Yani aramızda şöyle oradan üç gün oradan iki gün toplasan bir beş gün ayrı kalacağım ama harika şarkılar hazırladım sizler için. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Sevgili Nursever Altay, kıymetli dostum, can dostumuz bizim. Sevgili Nursever için güzel ailesine, annesine, babasına ve Altay ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı sizler için. Hemen ardından şöyle bir sırasıyla gidelim bakalım. Yasemin abicim iyi bayramlar diliyorum şimdiden. Sevgili Yasemin Bostancı'dan, o bizim özel kızımız, selam olsun. Muhsin Ekşioğlu Rize'den selamlar. Beğeniyle dinliyoruz. Ekşioğlu konağında misafirlerimle beraber dinliyoruz demiş. Güzel dostlarımıza benden selam olsun. Üç yakışıklı var. Üç genç delikanlı. Rabbim sağlık sıhhat versin size güzel insanlar. Kürşat, sıradaki şarkı sana da armağan olsun. Nilüfer, o da bizi dinliyor. İş yerinde arkadaşım Emine Hanım'la beraber dinliyoruz sizi. İşinin başında bütün çalışanlara ve sizlere selam olsun demişler. Peki bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Konya Ereğli'den Fatma, bayram temizliği yaparken dinliyorum sizi. Herkesin bayramını kutluyor. Çocuklarım Anıl, Ayşe, Batuhan ve Erva için demişler. Hadi dinleyelim şarkımızı. Hemen ardından devam edeceğiz Utku ile isteklere. 505 188 30 çift 0.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

esnekte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

Neredeyse programın yarısı geride kaldı. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma Hastanesi'ne yatmakta olan Gürsel Artam için çok acil B grubu RH negatif trombosit kana ihtiyaç var. Zekai Beli Bey'in mesajı bu. Zekai Artam kardeşi göndermiş bizlere mesajını. Bir kez daha tekrar edelim Kocaeli ve civarında dinleyen dostlarımız. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma Hastanesi'ne yatmakta olan Gürsel Artam için çok acil B grubu RH negatif trombosit kana ihtiyaç var. Hasta yakınının telefon numarasını veriyorum Zekai Bey'in. 535-831-4114. İnşallah iyi haberlerini alırız. Rabbim nerede şifa bekleyenler varsa Şafi ismiyle şifalarını versin. 0-535-831-4114 hasta yakınının telefon numarası, çok acil olarak kan beklendiği burada belirtilmiş. Merhabalar, Sakarya'da annemin evinde bayram temizliği yaparken dinliyorum sizi. Sizi dinlerken diyor, zaman çok çabuk geçiyor, kolaylıklar diliyorum o zaman size de. Sakarya'dan Gökçen Özer, sizlere de kolaylıklar diliyorum. O da kahvesiyle birlikte bize balkondan Sapanca Gölü'ne karşı bir fotoğraf göndermiş. Eskişehir'den Fitnat, biricik kızım Hülya'mla sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de. Merve abi nasılsın diyor. Eşim Ferhat'la beraber dinliyoruz sizi. Biz hep buradayız demişler. Hiç gitmiyoruz. Harikasınız. İşte bunlar bizim yürekli kardeşlerimiz. Buse Batman'dan Esma Bozkurt ve Buse Bozkurt ve Reyyan Bozkurt için selam olsun o zaman Bozkurtlarımıza. Batman'dan Funda, eşim Engin'le beraber bayram için hem sarma sarıyorum hem de sizi dinliyorum demişler. İyi bayramlar size de güzel insanlar. Bereketli olsun. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Bir reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

yine herkesin güzelliğine üzerine maşallah vallahi. Diyarbakır'dan Merve şu an arabadayız diyor, gezmeye gidiyoruz. Sıradaki şarkı annem babam için ve devam eden aşklarına gelsin demiş. Maşallah ne kadar güzel. Selam olsun size de, sevginiz daim olsun. Neşe Afyon'dan dinliyor bizi. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Vallahi diyor tatil hak ettiniz demiş Utku Bey. Eyvallah, sağ olun, teşekkür ederim. Rabbim hep beraber nicelerine sağlıklı huzurla erişmeyi nasip etsin. Merhabalar Muhammed. İyi bayramlar diliyorum ben de Almanya'dan Muhammed Kayacan. Hakan Peker istekleri var 90'lardan. Karam diyorsun, peki bakacağım. Merhabalar Kırıkkale'den selamlar. Kızım Beyza ile beraber temizlik yapıyoruz ve sizi dinliyoruz demişler. Sıradaki şarkım sizlere ve bütün sevdikleriniz armağan olsun. Bakacağım tabii ki. Yani herkesin gönlünden geçen öyle güzel şarkılar anlam buluyor ki sizlerle beraber harikasınız. Ne desek gerçekten az gelir. İyi yayınlar diliyorum. Ben Marmara Adası'ndan Nihat, eşim Nurhan için sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Az önce dinlettim, size de hediyem olsun. Nazlı Alaca Giresun'dan hayırlı bayramlar diliyorum. Çok sevdiğim arkadaşım Gül Elmalı için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizinle yazmak istedikleriniz 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
0: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Birbirinden güzel mesajlar ulaşmaya devam ediyor. Tabi bayramın da güzelliği var insanların üzerinde. Zühre ile devam edelim. Havalar burada çok sıcak diyor. Aynı İstanbul'da. Sen gerçi Erdem dışarıdan geldin. Nasıl durum? Biz binanın içinde pek anlamıyoruz. Sıcak değil mi? Güzel bir hava var peki. Yine Battal Almanya'dan dinliyor. Eşim Sevda'mla birlikte tatilde güneşin tadını 30 derecede çıkartıyoruz demiş. Eşime ve bütün dinleyenlere bir şarkı. Gülten Aksoy Bolu'dan sesini sadece diyor radyodan değil gönüllerden de duyuluyor. Çok teşekkürler, sağ olun. Bir şarkım var sizler için gelecek birazdan. Elif Kırşehir'den Zeynep ve Ömer sizlere de selam olsun. Aynur Kayseri'den bayram temizliği yapıyor ve sizi dinliyoruz ve dinletiyoruz, sağ olun. O zaman bütün yolcuların da yolları açık olsun diyelim. İstanbul'da ne kadar güzel bir trafik var bugün değil mi? Sakin. Demek ki Kurban Bayramı'nda insanlar daha çok gidiyor. Tabii köyüne memleketine kurban kesmek için giden dostlarımız var. Allah kabul etsin. Şu anda İstanbul'da baktığımız zaman da trafik yoğunluğu %36 seviyelerinde. Bazı yollarda araç arızaları var. Onun haricinde herhangi bir durum söz konusu değil. Özellikle Anıt Mezar Otakçılar yönünde bir maddi hasar trafik kazası var. Ok Meydanı Haliç yönünde bir trafik kazası vardı. Az önce kaldırılmış ama bölgede halen trafik yoğunluğu devam ediyor. Şimdi hadi gelin bu güzel şarkıyla birlikte bu saati kapatalım. Birazdan ikinci saatimize ve son saatimize merhaba diyeceğiz. Bugün saat 16'ya dek yanı başınızdayım. Sizlerle birlikteyim dostlar.

Harikasınız gerçekten. Çok güldüm. Bir mesaj geldi de az önce. Trafikle ilgili konuşuyorduk dostlarımızla beraber. Betül cevap vermiş. İstanbul'da trafik olmaz tabii diyor. Çünkü herkes Antalya'ya gelmiş. Şu anda burada trafik kilit diyor. %100. Cidden öyle mi şu anda Antalya'da? Ki Antalya öyleyse Bodrum'u düşünemiyorum şu anda. Yani demek oluyor ki insanlar köye memleketine değil de tatile gitmiş birçoğu. Şu anda da %38 seviyelerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu. Yani biraz da sizler orada yoğunluk yaşayın. Biz de burada rahat rahat trafikte gidip gelelim. Meryem İzmir'den dinliyor, abicim biz de buradayız diyor. Şimdi

Birlikte bayram temizliği yapıyoruz. Son ses açtık demiş, sizi dinliyoruz. Selam olsun size de. Sevgiler, selamlar olsun. Nimet Eskişehir'den, şarkılar muhteşem. Yağmur ve Zeynep'le beraber sarma sararken keyifle dinliyoruz. Ellerinize sağlık. Hemen ardından Kerem Engin Akpınar. O da bizi dinliyor. Mudanya Güzel Yıldan yazıyorum. Ailemle hep birlikte her gün sizi dinliyoruz. Bayramı şimdiden sizinle neşe ve huzur içinde geçiriyoruz. Bayram için tatilde yanımıza gelen kızım için sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Kerem Engin Akpınar. Gözünüz aydın, selam olsun size de. Hatice, sizlere de şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah tekrar erdirsin inşallah. Hamdiye Bursa'dan, ben de dinliyorum siz demiş büyük bir keyifle. Hatta bana 90'lardan bir şarkı armağan ederseniz ne kadar güzel olur diyor sevgili Hamdiye. Peki, hadi dinleyelim, devam edeceğiz.

0: kaçırmayın. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde
3: 5G. Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Vallahi eskiden o kadar çok biz görüşürdük ki Selçuk'la birlikte. Selçuk benim çok kıymetli kardeşimdir. Yüreği gönlü bir o kadar güzel. Aynı zamanda has vas Bayrampaşa değil mi? Bayrampaşa mıydı? Gazmanpaşa mıydı? Neresi?
2: Bayrampaşa.
1: Bayrampaşa. Gerçekten yüreği gönlü çok güzel bir dostumdur. Arnavuttur kendisi. Has kardeşimdir benim. Şimdi bina değişince tabii ki yüksek katlı binaya geldik biz. Artık Selçuk'u ben 3 ayda bir, 4 ayda bir görüyorum. Görünce de yakalıyorum. Gel diyorum sana biraz damar enjekte edeyim. Böyle bir gıdamızı alıyoruz. Ondan sonra Selçuk'la biz bir 3 ay sonra daha yeniden inşallah nasip olursa görüşeceğiz. Güzel gönlüne, güzel yüreğine ve bütün sevdiklerine birazdan güzel bir şarkı ulaştıracağım kardeşim. Her şey gönlünce olsun senin de. Senin ve kıymetli ailenin de bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Allah tekrarını erdirsin inşallah. Devam ediyoruz. Emre, hayırlı bayramlar abicim diyor şimdiden. İzmir Torbalı'ya selam olsun. Annemle babamla sizleri dinliyoruz. Güzel bir şarkımla sizleri buluşturacağım birazdan. Cemile İzmir'den, kayınvalideme temizlik yaparken demiş, sizleri dinliyoruz. Ne kadar güzel. Hayırlı evlatlar nasip etsin Rabbim herkese. Şimdi o zaman istek alan bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz. Gönlünüzden neler geçiyorsa biz bizeyiz burada. Bayramın bu güzel arifesinde, bayrama iki gün var ama şimdiden bayram telaşındayız. Onun güzelliğini yaşıyoruz.

Devam ediyoruz. Batman'dan Ata Bozkurt, Ramazan Bozkurt sizde, sizi dinliyoruz demişler bir şarkı. Peki selam olsun kardeşlerime. Diyarbakır'dan selamlar abicim. İstanbul'dan gelen canımın içi annemle Siirt'e yolculuk yapıyoruz, onu çok seviyorum diyor. Allah başımızdan eksik etmesin diyor. Büşra gönderdiği mesajda. Selam olsun sizlere de. Muhammed ben teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Emin Bey, Hülya Hanım, onlar da bizi dinliyorlar. Selam olsun size. Mersin Erdemli'ye güzel bir şarkı hediye edeceğim birazdan. Eylem İzmir'den, sizi dinleyerek bayram temizliği yapıyorum. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun diyor gönderdiği mesajda. Merhabalar, şimdi herkesin bayramı kutlu olsun diyor. Büyükçekmece'den Gülseren. Sizden doğru sandıklarım meğer hep yalanmış şarkısını çalarsanız sevinirim diyor gönderdiği mesajda. Fatma Karakaya. Çilek toplama işinden geldim ve sizi dinleyerek şimdi evde bayram temizliği yapıyorum. Germenci'ye selam olsun. Çilekler ne kadar güzel. Harika. Vallahi kartpostal gibi. Her şey dalında o kadar güzel ki. Öyle değil mi? Hülya Adana'dan. Kurban bayramın mübarek olsun demiş canım ablam. Çok teşekkür ederim. Rabbim sizlere sağlık sıhhat versin. Ben de bir Türk sanat müziği istiyorum demiş. Sevgili Mehmet Debba göndermiş olduğu mesajda. Bir Türk sanat müziği şarkısı birazdan dinletirim. Tabii neden olmasın. Her tarzımız var. Her tarzın güzellikleri var. 505-188-30-0 mesaj attı. Artık son 35 dakika. Gönlünüzden geçenleri yazıp ulaştırabilirsiniz. Kısa kısa isim ve şehir yazın ki ben de buradan bütün dostlarınızı, adınızı ve sevdiklerinize duygularınızı paylaşayım, olur mu dostlar?

0: Expertiz. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, bir
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleriyle bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik bayram son fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix Premium'lara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerede dostlarımız? Fikriye ve Soner kardeşler, selam olsun size. Merhabalar, iyi yayınlar. Kürşat, teşekkür ederim. Muhammed Almanya'dan, sıradaki şarkım sizler için. Gönüller bir, selam olsun size de. Az önce dinlettim şarkınızı. Raşide Poturoğlu, akşam yemeği hazırlarken fonda siz varsınız diyor. Eşim Suat, kızım Esra ve oğlum Enes için herkese iyi bayramlar dileğinde bulunmuşlar sevgili dostlar. Selamlar olsun size, kolaylıklar diliyorum. Bereketli olsun sofranız. Niğde'den Seher, o da biz dinleyen dostlarımızdan. Seher Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Şimdi dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Artık neredeyse son 23 dakikamız. Bakalım bu dakikalarda, daha doğrusu son dakikalarda kimler bizimle beraber, kimler sesimizi nerelerden duyuyor öğreneceğiz birazdan. Hazır mıyız? O zaman gelsin şarkımız.

Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

çıkamıyorum işin içinden. Süreyya, teşekkür ederim, İskenderun'dan dinliyor bizi. Sizin de şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun. Aynur Kayseri'den, bizden de sizlere hayırlı bayramlar. İyi yayınlar. Hatice, Adana'dan İskenderun'a yolculuk yapıyoruz. Aşkım Ali, kızım Cemre, oğlum Efe. Selam olsun size. Bir şarkım var sizler için de. Yalnız az önce Yıldız Silbe'den bir şarkı dinletmiştim. Sizlere de selam olsun. Sevim, o da bizi dinliyor. Sizlere de hayırlı bayramlar diliyorum. Allah tekrar neredesin inşallah. İsa, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Ailece evde sizi dinliyoruz. Fatma, Gülay, Musa, annelerine bir şarkı, onu çok seviyoruz demişler. Canım Hatice'miz diyerek de duygularını paylaşmışlar. Ayla Samsun'dan dinliyor. Betül, Şeyda, sıradaki şarkı eşim Zafer ve kızım Rahşan ve Zühre için demişler. Diyarbakır yolunda sizi dinliyoruz demiş Betül Hanım. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum, Allah'a emanet. Abi demiş, sizi dinliyorum. Kanada bir şarkı demiş sevgili Hakan, teşekkürler. Emin Sakarya'dan, frekansım hep aynı diyor, hiçbir zaman değişmiyor. Özellikle Emecan ailesi, yeğenlerim Elif ve Beyza için, Esin için ve bütün sevdikleri için. Merhabalar, oğlum Eren ve kızım Nur için, Demet ablam diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili Aslı, ilk defa dinliyoruz sizi demiş. Ama son şarkılarım hazır, sizlere de armağan olsun, olur mu? Okuyamadıklarım var mı bilmiyorum ama ben artık yavaş yavaş toparlayacağım programı. Saat 17 itibariyle Hop Dedik Ayhan sizlerle birlikte. Allah sağlık saat verirse yarın güzel bir Arife gününde saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Foto Expertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Foto Expertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Bayram namazı İstanbul'da 6.12'de, Ankara'da 5.59'da, İzmir'de ise 6.25'de kılınacak. Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Türkiye'nin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı süresince kentte 54.334 sağlık personelinin görev yapacağını belirtti. Yetkisiz, hijyensiz kıyma çekene ağır ceza uygulanacak. Uygunsuz şekilde kıyma çekene 79.161 lira ceza kesilecek. Yetkililer, kıymanın mutlaka kasaplarda çekilmesi gerektiğini hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek, geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü, ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesiyle İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olabileceğini belirtti. Uzun yıllar yıllık yağış ortalaması metrekareye 730,5 kilogram olan İzmir'e ilk 5 ayda 734,6 kilogram yağış düştü. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kiracılarımız var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
6: Reklam.

0: yoluna.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
4: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'de.

0: sosyal hayat. Eğlenceli her an. Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
1: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
2: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
6: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Hoş geldiniz Radyo Turkuaz'a. Utku'dan sonra yayındayım. Yine keyifli, güzel bir akşam olsun istiyoruz. Bugün ayın 25'i. Saatler 17.05'i gösteriyor. Bayrama girmeden evvel bayram haftası. Yollar sakin. Tatile gidenler, iyi tatiller, iyi yolculuklar. Şu anda çalışıp bizler gibi beni dinleyenler, sizlere de selamlar. Ölmüyordum.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Adeslik'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

İyi bayramlar. Türkiye bayram haftasına girdik. Nasılsınız? Türkiye'nin dört bir yanı ve şu anda dünyanın dört bir yanında beni dinleyen herkese, tüm Radyo Turkuaz dinleyicilerine selamlar, saygılar. Hanımlar, beyler, şarkılar aksın istiyoruz. Tam böyle bayram tadında olsun. Çayım da geldi. Ben de bu arada çayımı yudumlarken sizlere eşlik ediyorum. Hepinize hem iyi bayramlar. İzin hakkını kullananlar, tatile çıkanlar, onlara da iyi tatiller. Bu tatta devam ediyoruz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL, toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil.

Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Bir reklam.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

veriyor. Bugün ayın 25'i, bayram haftasındayız. Günlerden pazartesi. İyi akşamlar. Radyo Turkuaz'dan tüm dünyaya selam olsun dostlar. Bir reklam arası, sonrasında tekrar buradayız.

0: kaçırmayın. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek.
8: Bankam, bank, kartım hadi.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: sigorta endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: de kaçırmayın. Reklam.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Bayram namazı İstanbul'da 6.12'de, Ankara'da 5.59'da, İzmir'de ise 6.25'de kılınacak. Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Türkiye'nin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı süresince kentte 54.334 sağlık personelinin görev yapacağını belirtti. Yetkisiz, hijyensiz kıyma çekene ağır ceza uygulanacak. Uygunsuz şekilde kıyma çekene 79.161 lira ceza kesilecek. Yetkililer, kıymanın mutlaka kasaplarda çekilmesi gerektiğini hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek, geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını

0: yaptığını açıkladı. Sözcü, ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi. Hacı adayları Arafat öncesi ibadetlerini sürdürüyor. Harem-i Şerif'e ulaşıp Kabe'nin bulunduğu alanda ihramlarıyla tavaf ve say yapıyor, namaz kılıp dua ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

dostlar, yeni saate merhaba dedik. Saatler Türkiye'de 18.05'i gösteriyor. Yollarda olanlara, evlerinde ya da bizler gibi çalışıp iş yerlerinde dinleyenler varsa onlara da selamlar. Bu tatta devam edelim.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Geleceğiz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
5: Sağlam bankacılık.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: kısa bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Bir reklam.
2: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Destekte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı.

0: hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Sprite ve nane olur mu?
4: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. İşte budur. Cool.
3: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
4: Yeni Sprite Cool Mint.
3: Dene gör.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Gevşer Doğal Maden Suyu. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

Dostlar saatler kaç oldu? 18.37. Böyle güzel şarkılarla yolculuk halinde olalım istiyorum ben. Bayram tadında şarkıların ön planda olduğu. Hem yolda olanlara, hem evlerinde dinlenenlere, tatile çıkanlara, dünyanın dört bir yanına herkese

dostlar, Mutat'ta devam edelim. Haftaya merhaba dedik. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Elazığ ve daha ismini sayamadığımız birçok ilde ve yurt dışında yayındayız. Bayram haftasındayız. Bayram yayını böyle şarkılarla güzel.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Tekno Club'a özel 19.499 lira.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Sütaş Ayran. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

dostlar, akşamı 7'sini bulduk. Herkese selamlar iletelim. Bu tatlı saat tam 8'e kadar devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'ın en güzel özelliği hem geçmiş hem günümüz. Her tarzdan en sevilen

0: beni. Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara.

0: expertise. Sprite ve nane olur mu?
1: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. İşte budur. Cool.
0: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
1: Yeni Sprite Cool Mint.
0: Dene gör.
2: Pilot Garaj Oto Expertise.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: 15.999 lira. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: mı? Siz karar verirsiniz, hiç sıkıntı yok. Birkaç isim okuyalım. Çok sevdiğim dostum Ömer Bey şu anda beni dinliyor. İstanbul'dan Sapanca'ya az sonra yola çıkacağız dedi. Suzan Hanım nasılsınız? Beyza Nur Sümeyye, sizlere de selamlar. Sinem ve Arhan, ay ne güzel. Kocaman bir aile hep beraber yola çıkıyorlar. İstanbul'dan Sapanca'ya gidiyorlar. Onlara iyi yolculuklar. Ömer Beyciğim size de güzel bir bayram haftası diliyorum. Hayırlara vesile olsun. Hollanda'ya bir selam yollayalım. Selçuk ve Şerife.
1: Beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan.
0: Seher, Mehmet, Metehan, Kahramanmaraş, Elbistan'a yolculuk halindeler ailece. Onlara da bir selam yollayalım. Almanya'dayız Elvan Hanım. Üzüm bahçesinden bana bir fotoğraf yollamış. Ankara'ya bir selam. Mehtap Kabadayı şu anda beni dinliyor. İyi akşamlar Mehtap Hanım. Bolu Dağı'nda muhteşem bir hava. İyi bayramlar olsun. Selçuk Çakır, ailecek seni dinliyoruz. Zülay Silifke'den Osmaniye'ye bayram tatiline gidiyor. Eşine bir selam. Oğlu Deniz'e de bir selam. Hay hay. Belli ki herkes yollarda, bu yolculuk böyle güzel geçsin. Dostlar saat tam 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları başlayacak. Yollarda olanlara, yurt dışında beni dinleyenlere tekrar selamlar.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Pep'te bulacaksın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepinizin iyi gelecek.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.

0: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
2: Dostlar, sosyal medyada da varız. Dileyenler takip edebilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz. Instagram'da Hop Dedik Ayhan. Takiplerinizi bekliyoruz. Müzikal yolculuğumuz devam ediyor. Günün özel şarkıları.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

gelecek. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleriyle bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik bayram son fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix Premium'lara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın ola hayır ola. Yarın Arefe günü ben yine burada olacağım. Sizleri bekliyor olacağım. Güzel bir akşam diliyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Mayıs 1944. Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Türkmaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yeni haftanın ilk iş gününün de stresini atmak, şarkılarla, şiirlerle de bir güzel ruhu dinlendirme vakti ay ışığı. Önümüzdeki 3 saati birlikte ay ışığı altında geceye yakışan şarkılarla, şiirlerle huzurlandıracağız. Ama öncesinde sormak istiyorum. Yüreğiniz iyi mi sevgili dinleyenler? Yüreğiniz ve yüreğinizdekilerin iyi olması çok çok önemli ve Allah sevdiklerimizle bize sağlıklı ömürler nasip etsin duasıyla başlayalım. Her anı güzelleştirmek ve her anın kıymetini bilerek, şükrünü ederek yaşayalım. İşlerinde dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyoruz ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle onlara da şarkılarımız armağan olacak. İşte o şarkılar hazır, şayet siz de hazırsanız ay ışığı nöbetimiz başlasın ve her biriniz hoş gelin.

Her yaşadığımız gün farklı farklı şeyler öğreniyoruz. Yaşadığımız her durumdan farklı dersler çıkarıyoruz. Mesela karşımdaki insan beni ne kadar üzmüş olursa olsun, benim yüzümden üzülmesini istemem ben çoğu zaman. Çünkü biri yüzünden üzülmenin ne kadar yıkıcı, ne kadar çaresiz bırakan, insanı hani içten içe çürüten bir duygu olduğunu da biliyorum. İşte kimseye bunu yaşatacak kadar kötü olmak istemem açıkçası. Yani duam odur ki aslında kimse bu kadar bu denli kötü olmasın. Ne olursa olsun illa hak yemek, böyle maddi anlamda bir hak yemek olmuyor sevgili dinleyenler. Aslında kırdığınız bir kalp bile kul hakkına giriyor olabilir. O yüzden hassas yaşamalı, önem vererek yaşamalı. En ufacık şeye bile. Kırmadan, kırılmadan.

Kararsız kaldığımda, ne yapacağımı bilmediğimde, böyle biri çıksa da bana ne yapacağımı söylese keşke dediğim zamanlarda sıklıkla döndüğüm bir cümle var sevgili dinleyenler. Adeta etrafında pır dönüyorum. O cümle şu sevgili dinleyenler: böyle bir durumda sevdiğim biri olsa ona ne söylerdim? Benimle aynı durumda olan bir arkadaşıma mesela ne söylerdim? Bu cümleyle gerçekten yönümü bulduğumuz çok zamanlar oluyor. Kendi adıma konuşacak olursam işe yarıyor. Nedenini de Tezer Özlü'den bir alıntı yaparak paylaşmak istiyorum. Çünkü insanın bir başkasına söylediği kendi duymak istedikleridir. Çünkü insanın bir başkasına söylediği kendi duymak istedikleridir. Kendinizi duyun sevgili dinleyenler. Hele de kalbinizin sesini. Duyun.

Bazı şeyler son kez olur ama kimse anlamaz, anlayamaz. Mesela son defa geçilir bir yoldan. Bunu bilemeyiz. Ya da son defa görülür bir yüz. Aynı şekilde son defa duyulur bir ses. Ya da biri son defa sevilir. Dolayısıyla o sonun ne zaman olduğunu bilmediğimiz için işte her anı güzelleştirmek diyoruz ya sevgilim. Hatta Nilüfer'in Son Arzum şarkısında da söylediği gibi. Ben seninle o günü 1000 yıl gibi yaşadım. İşte her günü, her anı sevdiklerimizle beraber doyasıya yaşamalı sevgilim. Doyasıya yaşayın değil mi?

Radyatör Kuvaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken duygu ve düşüncelerinizi, Ayşe'nin de olsun istediklerinizi ya da en özetle benimle paylaşmak istediklerinizi Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden direkt mesajla bana ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şarkılara dair, şiirlere dair sizin düşünceleriniz de çok çok kıymetli. O yüzden Instagram Uğur Eracil sayfam üzerinden bu konuda düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayacağım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Geçmişten günümüze en sevilen şarkıları sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Her tarzında tabii ki en iyileriyle. Mesela sıradaki bu şarkıyla da yıllar yıllar evveline gideceğiz. Belki binlerce kez dinlemiş olup da şu an aklına gelmeyip bir radyo frekansında onu sana hatırlatan bir şarkı.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

geri geri. Kimse hayatınıza boş yere dahil olmuyor ya da kimse karşınıza boş yere çıkmıyor sevgili dinleyenler. Ben hep bir anlamı olduğunu, bir sebebi olduğunu düşünürüm. O manada değer vermeye çalışırım karşımdaki insana. Ne yazık ki bazıları acı tecrübe oluyor, bazıları güzel bir yer ediniyor hayatınızda ki onlar çok olsun tabii ki. Ama dilerim hayatınıza egolarından arınmış insanlar girer ve yine düşünerek konuşan, bu çok önemli bir durum gerçekten, düşünerek konuşmak, söylediklerinin karşı tarafça nasıl anlaşılacağını ya da onu nasıl etkileyebileceğini biraz olsun düşünmek, empati yapmak daha doğrusu, bu şekilde konuşmak çok önemli bir özellik. İncitmemek için itinalı davranan, ne kadar teşekkür etseniz de az geleceğini bildiğiniz insanlar girsin hayatınıza umarım. Çünkü yaşamın en katlanılır yanı böylesi güzel insanların varlığı. İşte sizin hayatınızda da çok var olsunlar.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Değişmekten bahsedelim mi biraz da sevgili dinleyenler? Bazen doğal sürecindekinden daha büyük hızla olan bir durum aslında değişmek. Birikip taşma noktasına gelen olaylar, hayatınızdaki dönüm noktaları, beklenmedik olaylar vesaire. İşte bunlar tetikliyor değişmeyi aslında ve kişi zaten çoktan hazırmış gibi adapte oluyor değişen kimliğine. Kendi farklılaşmasındansa başkalarının ya da başka şeylerin ne kadar da aynı kaldığını düşünmeye başladığında değiştiğinin farkına varıyor insan daha çok. Ya da tam tersi, hep böyleler miydi sorusunu soruyorsunuz. Tabii ki kimse aynı kalmıyor. Değişimin ivmesinden kaynaklanıyor sanırım bu ayrımda. Ve kendisinden başka çevresindekilerin de bu sürece bir adapte süresi var tabii ki. İnsanların değişmiş halleri, tepkileri, tercihleri vesaire yadırganabiliyor. Ama değişmiş olmaları yadırganmamalıdır bence. Yani sonuçta Turgut Uyar'ın da dediği gibi, aşkım da değişebilir, gerçeklerim de. Değişim bence iyidir sevgili dinleyenler. Zaman değişiyorken, hayat değişiyorken, günler değişiyorken ne kadar aynı kalabiliriz ki?

zaman öyle bir zaman ki insanların sanki kendini akıntılara kaptırdığı bir zaman. Kaygıların dirençlere dönüşemediği, kargaşaya kapılıp gittiği bir zaman adeta. Ayakta kalmak bir dert adeta. Kendin gibi olmak bir dert. İçinde bir dünya taşımak mesela, bu da bir dert. Herkes gibi olmaya, sırayı bozmamaya, farkının peşine düşmemeye razıysan mesele kalmıyor zaten. Sıradan bir hayat oluşuyor. Ama böyle değilsen, ayakta kalmaya çalışan, kendin gibi olan, içinde bir dünya taşıyan biriysen işin zor. Endişelerine sahip çıkmak, hassasiyetlerini canlı tutmak, kendi zevklerini geliştirmek istiyorsan işte zor bir hayat bekliyor seni. Göğüslemen gereken birçok şey oluyor böyle olduğunda. Her gün, her saat. Ama şöyle de bir detay var. Korkmadan, deneyerek, hata yaparak, yeri geldiğinde düşerek ama tekrar ayağa kalkarak ve o heyecana sahip çıkarak, kendimizi geliştirerek, o hayatın zorluğuna göğüs gererek mücadele ettiğimiz zaman yaşadığımızı hissediyoruz sevgili dinleyenler. Bugünün dünden bir farkı olduğunu net görebiliyoruz. Hepimiz için öyle olsun, değil mi?

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya.

Bana katılır mısınız bilmem ama çoğunuzun katılacağını düşünüyorum. Gecelerde saklıdır tüm hüzünler aslında. Gözlerden damla damla süzülen nemler gecelerde saklıdır. Mesaisi gece başlar adeta. İşte bu yüzdendir ki kalbi kırık olanlar hep geceleri inler. İtiraf edeyim, aynı şekilde benim de böyle geceler sığınağım oldu. Yani kandırmaya gerek yok birbirimizi. Siz de o karanlık kucağın korkusu olsa bile sığındığınız olmuştur eminim. Çünkü yaralı yüreklerin feryadını bir tek geceler dinliyor gibi sanki. Kanayan gönüllerin feryadıdır tabiri caizse. Sessiz çığlıkların sükutudur. Susarak özleyenlerin ve severek ayrılanların da matemidir geceler. Tamam, iki hecedir aslında. Gece. Nasıl bir sırrı varsa fısıldıyor kulaklara, diyemediklerini hiç kimsenin. Bak mesela bu da benim diyemediğim sözlerimdir. Dinler, dinler, çözülsün dedim diye beklerim tabii ki. Radyo Türk Uvaz'dasınız. Ben Uğur'la Ay Işığı Nöbeti'ndesiniz. Ama hepimizin yüreği ise şimdi sıra bu şarkıda.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ay Işığı'nın ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ay Işığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde onun da şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ay Işığı nöbetçisi Üstad Necip Fazıl Kısakürek. 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da dünyaya geliyor ve ailesi ona büyük babasından dolayı Ahmet Necip adını veriyor. Yaramaz bir çocuk olması sebebiyle birçok okul değiştirmiş. Heybeliada'da ilkokulunu tamamladıktan sonra Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Akseki, Hamdullah Supi Tanröver gibi önemli isimlerin görevli olduğu Deniz Harp Okulu'na geçmiş. Hatta Nazım Hikmet Ran da aynı okulda, ondan iki üst sınıfta öğrenciymiş. Tanışıklıkları da buradan geliyor. Şiir yazmaya da işte bu okulda başlamış ve çok iyi derecede İngilizce öğrenerek birçok önemli dünya klasiklerini kendi orijinal dilinden okumuş. Ve Ahmet Necip olan adını da yine bu okulda Necip Fazıl olarak değiştiriyor. 25 Mayıs 1983'te de bir çilehane olarak değerlendirdiği bu dünyadan şiirlerini bırakarak göçüyor gidiyor. Ardında belki birçok şiir bıraktı ama onun ilk 30 yılından yola çıkarak yazdığı ve yaşadığı hayatını şu iki mısrayla özetliyor sevgili dinleyenler. Tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum diyor. Hayatın her aşamasında her duygunun karşılığını yaşayarak öğrenen ve nihayetinde yazan bir Necip Fazıl geçti bu dünyadan. Saygıyla ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun Kaldırımlar şiirini paylaşarak başlayacağız sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda. Yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüme mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın misal gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir kuyuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.

Bizim işimiz genelde şarkılarla. Şarkıların gölgesinde biz sohbet edebiliyoruz ama burada da çok kıymetli bir paylaşımımız var. Hayat, hayat deneyimleri. Şarkılar da bir deneyim eseri yazılmış, bir yaşanmışlığın yansıması ya. Ama bazılarında gerçekten çok önemli de dersler alıyoruz ister istemez. Mesela olgunlaşmaktan bahsediyor, büyümekten. Eskisi gibi kendimizi parçalarcasına düzeltmeye çalıştığımız bir şeyin zaman geçtikten sonra aslında neyse diyerek geçiştirmek gerektiğini de öğretiyor bize. Bunu da bir kere daha dinliyoruz bir şarkıda. Freud aslında çok güzel izah etmiş bu durumu. Olgunlaştıkça kimseyle uğraşasın gelmiyor diyor. Kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun diye çok güzel bir özet yapmış. İnsan kendi kendine yettiğinin farkına vardığında da aslında olgunlaştığını da hissediyor. Bilmiyorum sizin için olgunlaşma aşaması ne durumda gerçekleşti ama hepimiz için geçerlidir bu. Kimseyle uğraşasın gelmiyorsa olgunlaşıyorsun artık. Yaş almaktan ziyade yaşanmışlığın ve yaşanılanların aslında izahı bu durum.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen.

Sen kaçak ürkek ceylansın dağda. Ben peşine düşmüş bir canavarım. İstersen dünyayı çağır imdada. Sen varsın dünyada. Bir de ben varım. Seni korkutacak geçtiğin yollar. Arkandan gelecek hep ayak sesim. Sarıp vücudunu belirsiz kollar. Enseni yakacak ateş nefesim. Kimsesiz odanda kış geceleri, için ürperdiği demler beni an. De ki, odur sarsan pencereleri. De ki rüzgar değil, odur haykıran. Göğsümden havaya kattığım zehir, solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son günü. Ölürsün, kapanır yollar geriye. Ben mezarla sırdaş olur beklerim. Varılmaz hayale işaret diye. Toprağında bir taş olur beklerim.

Ve haftanın ilk uğurlu ay ışığı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Şarkılarla attığımız ay ışığı adımlarını şiirlerle güzelleştirdik. Umarım bu güzellik size de çokça yansımıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki de bu gece

dinleyicilerimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Uğur'la ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz.
1: Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış.